0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Eva Suray kardeş, mirazlandın gene. Kateriçka avlama anlaysın mı?
3: Ben anlayayım ama nasıl Kateriçka bunlar anlamadı?
2: Kateriçka, runta velka, huba velkalar, grozdoberkalar.
3: Ah sizi Kateriçkalar.
2: Dünyayı yaktılar kardeşim.